0: Neyse. Gidelim o sonunda.
1: Hayır ma.
0: Babacım ab.
1: Oh, mabni mab. My babo wow.
0: Oh,
1: 38,
0: 12, 12.